0: çantamlara sığacak bir yalan etmemek en iyi dostluğum, herkes burada. Geldi millet. Yalan etme oğlum.
1: I just love money.